Nasun girer gönlüne. Eyvay, maritu papa zavu, miyla pukkaro, ya muzukoro. Vay madu batim, kulu nasun se kutur mauti, sakul mayavan. Matu dindi dalayde. Vay maritu papa zavu, akul diyay. Muinyay na yuvayay.

zende çek, malik zende çek, isatav da çek. Adalajma ve sen mi dansan gnevi. Ablay zende çek, lebu zende çek. Malik zende çek, yurfali malik, yuralaj malik sabay. Ate malik o, el melanango gnyan. Parmazar bari maç, yajav bari maç, yavun.

0: yere kuracağım fenomeni sarı. Ne yapıyorsun
1: sen oğlum?
0: Bu yere keri fire uyla da jasa bam gidecek. Mapuzi bama mafese bama mabama bu yere. Bu da bam ne böyle wonder velanın. Sebe bam ne böyle.

ñaña ku ba cëlo ku mbabal le loro bu muxtar bu jigéen bu soog jëmb jëmb matin dem ak ginaay.